sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: jimjit ko'cha. Ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim. Unutolmayman.

Drive Show. Dusan Badanju Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: hammasi yolg'on edi, hammasi yolg'on. Soxta sevgingdan charchadim.
1: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

Kimga keragi bor yaralangan dil? Nega boshqasin sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam, dunyo qorong'u g'am.

qaytib kelmaydi mening hayotimga shirin sevgingsiz. Seni chiroyli sevgingsiz. Kechirgin meni, kechir meni. Zarcha osor yetkazgan bo'lsam-ya nozik qalbingga. Sening chiroyli qalbing.